0: Teşekkürler Adi. Şimdi programımıza kültürler arası tarihle alakalı bir konuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Emre Korkmaz. Saatlerimiz 10.22'yi gösteriyor. Radyo Modern'dasınız. İyi dinlemeler.
1: Nous sommes en Turquie pour faire un projet trinational avec des Allemands, des Turcs et des Français. Le projet consiste à faire de la radio. Il se déroule en trois phases. Une en Turquie, une en Allemagne et une en France. Nous allons tous maintenant nous présenter.
2: Herkese merhaba. Ben Alp, Yiğit Alp. 15 yaşındayım. Samsun'dan katılıyorum.
3: Bonjour, je m'appelle Eugénie. J'ai 15 ans.
4: Ben Tuna, 14 yaşındayım.
5: Je m'appelle Lison, j'ai 15 ans et je viens de France.
6: Ben Ayşılda, 14 yaşındayım ve çok uzatmadan konuya geçmek istiyorum. Hiç düşündünüz mü? İşlediğimiz tarih derslerinde hep bir taraf olarak dinliyoruz. Aynı olayın diğer tarafta nasıl yaşandığını, nasıl etkiler yarattığını hiç düşündünüz mü? Bugün ekip olarak biz bunu sadece düşünmekle kalmadık. Fransız arkadaşlarımızla beraber Kıbrıs ve Mayot adaları üzerinde tarihinin farklı ülkelerden nasıl farklı şekilde ele alındığını tartışmaya çalıştık. Türkiye'de yaşayanlar için önemli olan, her zaman aklımızın bir köşesinde olan yavru vatanımız Kıbrıs'ta 1974 yılında gerçekleştirilen barış harekatı ve Fransa'nın sömürgecilik tarihinin bir parçası olan Mayot isimli adada yaşanan siyasi kargaşalar hakkında karşılaştırmalı olarak konuşmaya çalışacağız. Her konuya birbirinden farklı pek çok açıdan bakılabilir. Biz bu programda bazı çeşitliliği ortaya koymaya çalışacağız. Kıbrıs ve Mayot'u tartıştığımız ve sokaktaki insanlarla bu konu hakkında ne düşündüklerini sorduğumuz bir program hazırladık. Hepinizin keyif alacağını umuyoruz. Programıma geçmeden önce sizin Magda Marco'dan Still Bearing'i dinlemeye davet ediyorum.

0: Comme vous l'a dit Doha, avant le morceau de musique, nous sommes allés dans la rue à la rencontre des Turcs pour leur demander s'ils voyaient l'occupation d'une partie de Chypre comme une occupation de paix ou de guerre.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nı sadece Türkler Barış Harekatı olarak değerlendiriyor ve diğer ülkeler bunu daha çok bir saldırı olarak görüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Hani yendik ya şeyleri, vay siz mi sizi yenen diye tüm dünya ayağa kalktı. Hatta Kıbrıs Barış kimdi ya? Rahmetli Bülent Ecevit o zaman çıktı konuşmuştu. Barış, ben barış için ve Rumlar için, barış için çıkıyoruz diye adaya diye. Tüm dünya bunu kabullenemedi, sindiremedi. Biz şöyle Türk milleti olarak en ufak bir şeyde tek yumruk oluyoruz. Bunu baştan peşin peşin söylüyoruz. O zaman ayırdılar insanı. Sonra tuttu top derne çıktı Barış Harekatı'ndan sonra 1973 yılında bak açık konuşuyorum sana. Sen gençsin. Geleceğimizsin. Bu ülkenin geleceğisisiniz. Tuttu Erbakan'la Ecevit tüm silahları bize ambargo koydu. Tüm dünya bize ambargo koydu. Ne giriş var ne çıkış var. Bunu ancak yaşayanlar bilir. Aynı Kıbrıs da aynen. Hani ben gözümde o bir barış için. Bak barış için. Ya yedirmeyiz açık konuşuyorum. Ben çocuklarıma da bunu aşıladım. Söyledim. Bak Kıbrıs bizim her şeyimiz. Çünkü bizim Akdeniz'de bizim ana kapımız. Kapı ya sen kapıya girmek için nereye gireceksin? Bir o evin bir kapısı vardır. Orası bizim kapımız. Orada doğu.
3: Çok teşekkürler abi. İyi günler dilerim.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nı sadece Türkler Barış Harekatı olarak değerlendiriyor ve diğer ülkeler bunu daha çok bir saldırı olarak görüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
4: Hayır öyle bir şey yok. Esas onlar bize saldırdı. O zamanın başbakanı Bülent Ecevit hemen bir karar verdi ve orada bir savaş başlatıldı. Çünkü oradaki insanlarımıza, askerlerimize katliamda bulundular. Kıbrıs'a giderseniz oradaki o evleri bastıklarını müze halinde koymuşlar. O yüzbaşının evini bastılar, çocuklarını öldürdüler, karısını kestiler filan. Bütün onlar, o evler orada görünüyor ve her giden turist orayı geziyor. Onların başlattığı bir savaştı. Biz kazandık. Yarısı onların, yarısı bizim oldu. Böylece zafere ulaştık. Çok büyük bir, bizim için çok güzel, övgü dolu bir şeydi. Hepimiz onun yasını ve üzüntüsünü zaten yaşamıştık. Böylece onların başlattığı bir şeydi. Zaferi bizi kazandık.
1: Tamamdır abla, teşekkürler, iyi günler.
3: Röportajımıza katılan dinleyicilere teşekkür ederiz. Şimdi Mayot ve Kıbrıs hakkındaki tartışmamıza geçeceğiz. Ben Kıbrıs hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Kıbrıs stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok devletin ilgisini çekmiş olan bir adadır. 1571'de Osmanlı'nın fethettiği adaya Türk nüfusu yerleştirilmiş ve Osmanlı egemenliği 1878'e kadar sürmüştür. Bu tarihte yönetim İngiltere'ye bırakılmış, 1925'te ise ada resmi olarak İngiliz sömürgesi olmuştur. 1960'da bağımsızlığını kazanan Kıbrıs'ta Rumlar Yunanistan ile birleşme yani Enosis fikrini savunurken Türkler ise Türkiye ile bağlarını korumaya çalışmıştır. 60'lı yıllardan itibaren adada iki halk arasında çatışmalar başlamıştır. 1974'te Türkiye Kıbrıs'taki darbenin ardından müdahalede bulunarak adayı kuzeyine güvenceye almış ve 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. Ancak bu devlet Türkiye dışında tanınmamaktadır.
5: Déjeculer Alpes. Le point de vue français est clair. La France soutient Chypre et veut que les Chypriotes grecs et turcs trouvent un terrain d'entente. En France, on ne parle plus du tout de cet événement. Elle ne reconnaît pas la République du Turc de Chypre du Nord. La France considère la République de Chypre comme l'unique État souverain de l'île. À cause de cela, les relations entre la France et la Turquie sont souvent tendues. Mais pas pour nous, pas dans notre projet. Nous, en France, on a aussi des problèmes avec des îles, comme avec Mayotte qui a été colonisée. Mais Eugénie, qu'est-ce que la colonisation ?
0: La colonisation est l'action de prendre possession d'un territoire étranger dans le but d'en exploiter les ressources. Mayotte est située près de Madagascar. En 1974, suite à de nombreuses attaques sur l'île venues de l'extérieur, les habitants ont demandé l'aide et la protection de la France. En avril 1841, Mayotte est vendue à un officier de marine français. Le 22 décembre 1947, un référendum sur l'indépendance a eu lieu aux Comores. Trois îles ont choisi l'indépendance. À Mayotte, cependant, 63,8% de la population a voté pour rester dans la République française. La loi du 28 mars 2003 inscrit Mayotte dans la Constitution de la République française.
5: Mais Eugénie, pourquoi c'est important pour la France de garder ses territoires ?
0: C'est une très bonne question, Lison. C'est important pour la France car en possédant des îles et des territoires partout sur la planète, cela lui permet d'être la deuxième puissance maritime mondiale. Depuis janvier 2024, il y a une crise à Mayotte marquée par une paralysie de l'île. À cause d'une immigration massive due au développement de l'île et au fait que Mayotte fasse partie de l'Union européenne, de nombreuses femmes enceintes migrent pour accoucher à Mayotte. En effet, si elles accouchent en France, leurs enfants seront, grâce au droit du sol français.
6: Teşekkürler Eugénie. Eugénie, Fransa ile Mayotte'un ilişkisi hakkında bize bilgi verdi. Ben de Türkiye'ye Mayotte konusuna nasıl baktığını anlatacağım. Türkiye bugüne kadar Mayotte meselesine dair resmi bir açıklama veya politika belgesi yayımlamamıştı. Dolayısıyla bu Türkiye'de çok fazla gündemde olan tartışma bir konu değildi. Kısa bir araştırmanın sonucunda şunları söyleyebiliriz. Türkiye Mayotte'daki durumun uluslararası hukukun çerçevesinde değerlendirilmesi ve Komor Adaları'nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini düşünüyor. Dünyada sömürgecilik kalıntılarının ortadan kaldırılmalıdır. Türkiye Afrika Birliği'nde gözlemci statüsünde katıldı ve kıtadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca Mayotte halkının çoğunlukla Müslüman bir nüfusa sahip olması da Türkiye için önemli bir nokta. Ancak bu konuda resmi bir politika belirlenmemiş olması nedeniyle kesin bir yargıya varmak da mümkün değildir.
5: Merci de nous avoir écoutés. On espère que le thème que nous avons choisi vous a plu. On vous souhaite une bonne journée et on vous laisse avec une musique de Cut Killer, La Haine. Et ensuite, vous pourrez retrouver le groupe qui va vous parler des genres.

0: Merhabalar herkese. Sabahın ilk saatlerinde bizimle Kadıköy'de Radyo Buton, Radyo Korax, Radyo Modyan ve Radyo Aksiyon'un ortak düzenlediği yayınındasınız. Birazdan dinleyecek olduğunuz programda dijital sinema platformlarının insanların hayatına kattığı avantajlar ve dezavantajlar konusunda meslektaşlarım ile konuşacağız. Keyifli dinlemeler.
1: Bonjour à tous, vous êtes avec nous au petit matin à Kadıköy, à l'émission diffusée conjointement par Radio Buton qui se situe à Boutancourt, Radio Korax à Halle, Radio Modyan et Radio Action à Istanbul. Dans l'émission que vous vous apprêtez à écouter, nous discuterons avec mes camarades des avantages et des inconvénients que les plateformes de cinéma numérique ajoutent à la vie des gens. Bonne écoute.
2: Şimdi tüm arkadaşların kendisini kısaca tanıtmasını rica ediyorum. İlk olarak ben başlıyorum. Ben Ela Ali Kılıç.
1: Maintenant, je voudrais demander à tous nos amis de se présenter brièvement.
3: Ben Yiğit Aktürk.
0: Ben Elif Durmaz.
4: Je m'appelle Jules.
5: Je m'appelle Pauline.
1: Je m'appelle Eloise.
3: Herkese merhaba, ben Yiğit Aktürk. Sizlere bulutlu bir Kadıköy sabahı 10.55 saatlerinden Radyo Modyan'dan sesleniyorum ve Radyo Boğut'un, Radyo Korax, Radyo Aksiyon ile ortaklaşa yaptığımız yayını duyuruyorum ve vakit kaybetmeden konumuzdan bahsediyorum. Bir hafta boyunca 3 ülkeden gruplara ayrılıp radyoculuk hakkında istişare yaptık. Gerek kültürler arası olsun, gerek belli konular üzerine olsun birbirimizi dinleyip farklı görüşler elde ettik. Ve tüm hafta sonunda bir proje seçtik. İşte projemizin konusu. Netflix, Blue TV, Disney Plus gibi dijital platformların sinemaya etkisi ve sinemayı öldürüyor mu, yaşatıyor mu hakkındaki düşüncelerimizi birbirimizle paylaştığımız, tartıştığımız ve artılarıyla, eksileriyle sizlere sunduğumuz bir programa başlamak üzereyiz. İyi dinlemeler.
6: Nous nous sommes écoutés les uns les autres et avons pris des avis différents sur certaines questions, qu'elles soient interculturelles ou transculturelles. À la fin de la semaine, nous avons choisi un projet. Le sujet de notre projet est le projet dans lequel nous partageons nos pensées sur l'impact des plateformes. Nous nous sommes écoutés les uns les autres et nous avons obtenu différentes opinions, qu'elles soient interculturelles ou certains sujets. À la fin de la semaine, nous avons pensé l'impact des plateformes numériques telles que Netflix, Blue TV sur le cinéma et si elle tue le cinéma ou maintient en vie. Nous en discuterons entre nous et les platons. Nous et les présentons à nos auditeurs avec les avantages et les inconvénients.
2: Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Radyonun sesini açın ve dans edin.

0: Les gens se tournent à juste titre vers les plateformes numériques comme solution à la fois au concert financier et au manque de temps. Par exemple, le confort de leur propre maison, la chaleur de leur propre maison et le luxe de regarder autant qu'ils veulent, quand ils le souhaitent plutôt que d'aller voir un film auquel ils consacrent leur temps et leurs ressources financières une fois par mois attire les gens. Aux plateformes de cinéma numérique, d'un autre point de vue, pouvoir consommer autant de collations que nous le souhaitons tout en regardant le film et pouvoir arrêter et démarrer le film quand nous le souhaitons est une autre raison pour laquelle les gens attirent à juste titre les gens vers les plateformes de cinéma numérique.
1: Öncelikle kendimden de bildiğim gibi günümüz insanların çoğu vaktinin yetersizliği, maddi güç yetersizliği ve aşırı pahalılık sorunları yüzünden artık sinemaya gidemiyor. Fakat bu sorunlara karşılık insanlar gerek maddi açıdan daha rahat, gerekse vakit yetersizliğinin çözümü olarak dijital platformlara haklı olarak yöneliyor. Örneğin ayda bir kez vaktini ve maddi bir gücünü ayırıp gittiği bir sinema filmindense evde kendi evinin konforu, sıcaklığı ve istediği zaman istediği kadar izleme lüksüne sahip olması durumu insanları dijital sinema platformlarına çekmekte. Bir diğer açıdan bakıldığında filmi izlerlerken yenilen atıştırmalıklardan istediğimiz kadar tüketebilme, filmi istediğimiz zaman durdurup başlatabilme durumları insanları dijital sinema platformlarına haklı olarak çekmesinin bir diğer nedenidir.
2: Regarder des films sur les plateformes de cinéma sur les réseaux sociaux présente divers inconvénients. Sédentarité. Passer trop de temps à regarder des films peut conduire à un mode de vie sédentaire, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé physique. Impact sur le sommeil. Regarder des films très tard la nuit peut perturber le sommeil, surtout si on utilise des écrans avant de dormir. Évasion de la réalité. Bien que cela puisse être agréable, s'évader dans les films peut parfois empêcher de faire face à des problèmes réels ou prendre des décisions importantes. Influence sur les comportements. Certains films peuvent véhiculer des messages ou des stéréotypes négatifs qui peuvent influencer la perception des spectateurs. Coût. Aller au cinéma ou s'abonner à des services de streaming peut représenter un coût financier non négligeable. Il est donc important de trouver un équilibre et de consommer des films de manière responsable.
3: Merhaba, bugün sizlerle dijital sinema platformlarının bize kattığı dezavantajlar hakkında konuşmak istiyorum. Dijital sinema platformları Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi hayatımıza erişim kolaylığı getirse de bazı olumsuz etkileri de bulunuyor. İlk olarak bu platformlar insanları sosyal etkileşimlerinden uzaklaştırabiliyor. Eskiden sinemada film izlemek gibi bir sosyalleşme fırsatları azalırken insanlar da yalnızlaşıyor. Bir diğer dezavantaj zaman yönetimi üzerine binge watching kültürüyle birlikte insanlar uzun süre ekran başında kalıyor. Bu da verimlilik ve uyku düzenini bozabiliyor. Ayrıca öneri algoritmaları içerik çeşitliliğini sınıflandırarak farklı kültürlerle erişimi kısıtlayabiliyor. Son olarak sürekli erişim imkanı içerikleri de değerini düşürebiliyor. Eskiden bekleyerek izlenen yapımlar hızlıca tüketilip geçiliyor. Bu yüzden dijital platformları kullanırken daha bilinçli bir yaklaşım benimsemek önemli.
4: Şahsi fikrim dijital platformlar sinemayı öldürüyor. Çünkü sinema sadece bir şey izleme yeri değil, bir aktivite yeri. Ama dijital platformlar bu aktiviteleri zamanla kısıtlamakla beraber insanları asosyalleştiriyor. Ve insanların kolayca dizi ve filme ulaşması bilinçsiz ve hızlı bir tüketime sebep oluyor. Diğer yandan da artan sinema fiyatları karşısında büyük bir avantaja sahip oluyor. Çünkü insanlar bir film fiyatına onlarca film izleyebiliyor. Gerek iyi yanlarıyla gerek kötü yanlarıyla benim fikrim sinemanın ışığı ruhu aydınlatır, ruh insanın görünmeyen aynasıdır.
3: Bu güzel günde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Günün yoğunluğunu, hayatın telaşını biraz olsun arkanızda bırakıp bu frekansla birlikte zaman geçirdik. Umuyoruz ki programlarımız, tartışma konularımız, şarkılarımız ve sohbetlerimizle gününüze biraz renk katabildik. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
0: Chers auditeurs, nous vous remercions d'être avec nous en cette belle journée. Nous avons laissé derrière nous l'intensité de la journée et les rythmes de la vie et avons passé du temps ensemble à cette fréquence. Nous espérons avoir pu ajouter un peu de couleur à votre journée avec nos programmes, sujets de discussion, chansons et conversations. J'espère vous voir dans de futurs programmes. Nous sommes tous très heureux d'avoir pu participer à ce projet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir.
1: Danke schön. Auf Wiedersehen. Wir lieben euch.
4: Hem haftanın sonuna hem de bu uluslararası Ofaj Radyo projesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Emeği geçen bütün eğitmenlerimize ve Radyo Modyan, Radyo Korax, Radyo Boğton, Radyo Aksiyan'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi günler.